0: radyosu de.
1: Sanki ama ustalara.
2: Assalamu alaikum aziz dinleyicilerimiz. Efendim 1,399,000 şükür sadası hanedanınızda aziz mihmanım. Şimdi biz değiştirişimizde yeni sahife açıldı. İnsanın asabını saklaş hakkında. Yani kütülmeyen konu olarak. Hazır köz aldığılarda hâhlegen bir rakam terimizde. Ve hâhlegen rakam terim üyünegesi bilen gerbileşemiz. Ve şu üyünegesinin kendi asabıyla yaşatkenin özüyle güvahı bulasını. Hâhlegen rakam terimiz. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
2: Ha, Komil akam bormilar?
3: Yo'q, boshqa yoqqa tushib qoldingiz.
2: Ha, kechirasiz. Ha, ko'rdinglar, uyingiz hozir yaxshi kayfiyat bilan javob berdi, adashdingiz deb. Endi sal jahli chiqqan holatini ko'rasizlar. Alo.
3: Alo.
2: Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
2: Komil akam chaqiraman, Komil akam.
3: Nazgi hozir aytdimi, boshqa yoqqa tushib qoldingiz deb. Qarab kimingizmi o'g'lim?
2: Uzr aka, uzr, xo'p, uzr. Kordeyle insan sal cahili çıktı. Şimdi nirvini oynatamız. Nirvini oynatamız. O nirvini buladı o skarattı. Alo.
3: Yine siz mi?
2: Komil akam telefonu mu?
3: Kanaka Komil akam bu bana telefonu. Kahvaz.
2: Hop uzur aga uzur bakarım. Hop. Kordeyle nirvini buldu. Hazır kongora şimdi ondan hem beş battar nirvini kılamız hazır. Ahvalını koresi kanakana yine hazır. Ciddiyen nervini olup gitmedi. Alo, okey, alo.
3: Alo.
2: Okey, Komil akam çakırmalıyım.
3: Ben sen gittin mi? Komil yok etti. Ulgen Komil, bu benim telefonum. Kalk olsa.
2: Hop, bakalım, bakalım. Yok, hop. Kurdiyle. Hazır indi ki, Komil'e aziz tamışı bile, asabı ciddiyem asırış geri. Asab bu, kan tamırlan yor varışı mümkün. Ha şu, yorunla diyen haleti geledik hazır. Alo.
3: Can getirdin mi? Ben karar bu mali telefonumda olma. Kalk telefon kutsa.
2: Ya menge şu numara
3: karar verirsin. Karar kılış geri.
2: Ha bakırmıyor. Okey Komil akam verirsin şu numara.
3: Yok Komil bitti.
2: Komil akam var mı?
3: Yok. Mali telefonumda olma.
2: Hop bakırmıyor. Bu. Ucu tamam bu adam. Bunu indi infark ve insult halatı kalıp gelemiz. Yani tuşakki yat kızımız hazır. Topu doğru.
4: Alo.
3: Alo.
4: Salamu aleyküm.
3: İşte mi?
4: Oka ben hiç kim soramadı mı?
3: Kim bu?
4: Ben Komil mi?
3: Ha Komil!
2: Kurdeyle. İnsan asabını cüdeyim asıraşkeri. Sebabı ki asabı kan tamırla yorulup gitti karışı mümkün. Çünkü kan tamırı yorulgendeki insanını... Kan tamırı yorulgendeki insan... Hazır bir minute. Alo?
5: Alo?
2: De?
5: Murat Eken çakır var.
2: De boş yakıştıyız. İnsan barbar asabı saklaşıyor. Kay halette bulmasın. Var asabı saklayıp şirin muamelede boruş şükürü. Az bir minit. De.
5: Assalamu alaikum. Murat Eken çakır beni.
2: Hazır diyor dedim ama. Başak üçteyiz. Asab keserliği nerin işleyen payıda. Bakır varsa kon tamırını yorulup gitti. Az bir minit. De.
5: Murat Eken siz misiniz?
2: Ya yok Murat bu da. Cini misin sen? Ya kanaka bez bit bulasın. Yok bu da Murat.
5: Çakır var.
2: Var ya ayakta ya. Aziz dinleyicilerimiz FM 1,399,000 şükür sadası. Asab hakkında bir malumat. Da.
5: Alo, Murat aka yoningizda bo'lsa.
2: Yo'q, Murat, o'lgan Murat, tushundingmi? Bosh telefon qilmang bu yoqqa. Umuman telefon qilma. Kimsan sen o'zi? Bosh telefon qilma. Umuman Murat yo'q bu telefonda.
5: Bas.
2: Ey, o'chir ovozingni. Insonlar baribir shirin muammoda bo'lishi kerak, asab saqlash kerak. Asab bu hozir nerini bukdi. Alo.
5: Murat aka chaqirib berasizmi yo'qmi? Chaqirib yuboring.
2: Ha, kaltaysan mendan o'kkanman, lekin tutib olsam seni o'ldiraman. Tushundingmi, Murat yo'q.
5: Chaqirib bering.
2: Sholimaman, hech kim yo'q, o'lgan Murat. Bosh telefon qilma bu yoqqa. Uçur avazini umma telefon kıma. Gel de yiysen. Vapşi telefon kıma bir dakika. Telefon yok.
5: Şükür eke.
2: Murat abi yok.
3: Şükür eke. Bu hissi boğazıyım. Hissi boğazıyım. Kanser boğazıyım.
5: Kanser de yok.
3: Kanser.
2: Tepes telefon kıma Murat bağımı dedi.
5: Murat eken çakır beri.
2: Eşek sap.
6: Sen gama ustaları.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
5: Ozoda senge yaxshi yangiligim bor.
2: Ozoda deb manaji yondirasiz deb vostaki yondirasiz.
5: Ozoda desam nimaga yonasan?
2: Sizning tilingizda meni ismi ja boshqacha chiqadi.
5: Ha, senga bitta yaxshi doktor topdim.
2: Voy, nima men sizga kasalmanmi doktor topasiz?
5: Yo'q, o'zing aytgan 2 kundan beri ozaman deb ovqat yemayapman deb. Chi yemayapsan-ku, o'shanga yordam sifatida senga azgina yordam tesin dedim.
2: Xo'sh, nima qilishim kerak ekan?
5: Senga dori berib yubordi. Shuni ichargansan?
2: Ha, xo'p, yaxshi.
5: Ana, Ozoda 1 oy bo'ldi. 1 oydan beri shu dorini ichyapsan. Endi bir doktorga borib kelsak bo'ladi.
6: Yura qoling.
7: Xo'sh, dorini ichdingizmi?
5: Aha, ichdim.
6: Ha, ichdim.
7: Qanchadan ichdingiz?
6: Har kuni to'yganimcha ichdim.
5: Voy, Ozoda nima deding? Voy, voy, voy.

0: Kraliçe yapar ulpat. Ha bu ulpatın nasıl şukrat boru?
1: Hoş.
0: Şu bolana biten narsasını taç sen sezip kaldım de.
1: Ne nasıl sezip kaldın?
0: Bu bolası boş kaşa kiyinip gelip dadamını koyan kestim. Modne kestim inamını koyan değil. Bu bolacı aslı olsun. Yenge botta kiyinip de.
1: Yenge botta yenge kiyim satır mı diyor?
0: Ha o hemen yap uşanı da eski mi prosa tozalenge var. Yani tınav çıkı olup kiyerken yenge botta kiyerken bu bolak.
1: E boma yenge. Hazır adamlar geldiği iş anı bu muydu? Adamlar hazır tırlıbilen yürüttü. Boma yenge.
0: Man adamlarını gelmeden şüphe kıletkenem yok. Ben burada işitkenem yok. Kuşlarım bunu. Uzun kurdum. Rasa bozordu aylanıp bir de kastımını uçlayıp tartışıp tartışıp. Ola kuşlarım bunu kurdu mu?
1: Korktu. Sen de bakala yürüdü.
0: Ha ne bir ona ka televizyon antenine gibi de nasıl kereydi. Şimdi aylanıp çoğudum de. Ben önce Mart'ı sorup kaldık.
1: Sorarım de.

0: Podcast Radyosu'da. Fıldırgıç.
1: Akulist huzurunda. Doktor, kozum bitti narsana. İki takılı kurs yaptı. İltimas mage doğru yaz birin. Doktor, turtu bilerge ham mı?

0: Masal kıyma bitti.
1: Ne kıyım bulun?
0: Bir konar uydaysasam.
1: Hop.
0: Balkon tola kaptan. Yarımı da tavuk. Şuna kıyınar yaşayman. Törtte bola hotun. Kaynana gip duradı. Kaynana keçimle amma kele amma keçimle kona keler. Kıyınarlı bir yaşayıp gittim.
2: Abi de eşki satı var mı?
0: Uzun bir konar uy bulsa. İzgini katta okamama onu.
1: Ya satı var ki yakışı bulan. Hayat zor bulan.
0: Atkenler kılamam. Bitti satı var için. Og'aylilar. Rahmat ulpatlar. Qo'yildikin. Sizlar maslahatingizni ichki sotib oldim.
1: Hop.
0: Balkon to'la, kaptar, bu yerda tovuq, bu yerda ichki. Yotsam yarim kecha be. Qarshin yerini egovlab, shoxchasi bilan yotsang, bir ko'rpachasi bilan qitqiliydi. Dumchasi bilan yotgan joyini betining chiq-chiq o'pib, uxlamayman. Kechqurun tushlarimga kirib chiqyapti. Hidini aytmaysanmi? Hidiga endi umuman.
2: Derazani ochib qo'y, hidi chiqib ketadi.
0: Derazani ochsam xotin kaptalar uchib ketadi-ku.
1: Senga bitta maslahat.
0: Xo'sh.
1: Ertaga ertalab turib ichkini sotib ol.
0: Shunday qilaman. Bo'pti. Ulpatlar!
1: Ha, xursandsan.
0: Uyimni kengligini ko'rsanglar, zalimni kattaligini ko'ringlar. Bepoyon dala. Naqadar ozodlik kengligida qara. Bir xonali uy bo'lsa, rosa katta uyim bor-da.
1: İçkini sattın mı?
0: Sattım.

0: Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Bizi kışlağımız için bir acayip. Kışlağımızı bir şekeste bir cay var. Balan Tarnov diydi. Yine su kegem de balan. Bir de pastır bu gendi. Tarnov mu ne? Bir de olup gendi. Bunlar Balan Tarnov namı var. Balan Tarnov yendi çıksa kışlağ bu çekesinde üç ikası 400-500 metre çıkadı. Eğer Balan Tarnov'a bir varıp gelse erkeğler üç günle yatkana gendi uydu. Ben Balan Tarnov'a varıp geldim. Hansı Balan Tarnov'dan geldi de etkiler. Taşkarı çıkalmaydı de etkiler. Çakırıp yegeler kadar oraylar. Ben Balan Tarnov'dan geldim. Balan Tarnov'u, ben Balan Tarnov'u varıp geldim derken de 3 metre. Hani ozu 500 metre kalas arası. Kralın her çekesi mi kendiydi? Bizde bir dön var, bu dön hemen eski kadimi yerlerde var. Samarkand yolu dem var mesela, Kub yolu, Kaşkadar dem var, başka yerlerde. Dönlüyler bugün, o şey düşmanlar kese olağı yok, bir sinyal vergen. O şey doğrudaki cankiler, o şey dakika dönlüyler var. Bizde bir tanesi var o şeyde. Haytvay Çalın'ın döngü deydi. Haytvay Çalın'ın döngü deydi. Bizi kışlağımız şuna tepasını çöyler geldi. Bir tanesi geldi de şimdi töyge niyet gereken kepti hacı uyarken Müslümanlar koborgansız bana palancı kışlağından bana dedi. Hani palancı abat kışlağından bana dedi. Siz bilersiniz dedi etti var. Siz eşkensiniz dedi eşkensiniz dedi. Uşaklar bir barışız gereken bana niyet gereken bana dedi. O kayırda olsa ben koyun yedi bilersiniz. Abat kışlağı var mı abat kışlağı? Bilersiniz nahut ki bilmiyorsunuz dedi. Karısı benden kapı buraya koyun ki abattı bilmiyorum ben de yapsın şey bana. Dedim, ben dedim, ki kapı olmayı dedim. Siz uzunuz, haytoy çoğalı döngünü bilesin mi dedim. Yok dedim, ben sizi abattırdık yerden bilemem o zaman. O haytoy çoğalı döngünü mi o dedi. Ben dedim, taşkarga siz korun adım. Bana döngü tuttu, o şey haytoy çoğalı döngü dedim. Siz o şey de bilmiyorum, siz mesela abat mahalleyiz bilemem. Hangama ustaları. Aldığında adamların televizyonu bitti kenardan konuşurken halas. Lakin kubunlar seni bilgen. Dünyadan haberdar bugün. Bitti kenardan agar Uzbekistan kenardan. Moskva'dan her zaman da korkturken. Bitti kenar bugün. Bilesin ha? Hazır çıktı yine öyle. Parabolizki antreni. Terilke dedi. Kop koyduk dedi. Terilke. Ha terilke bizden payda bugün. Kendi aldı. İserizden mi? Alüminyum bugün. Terilkeni kalkıp koyardık. Antreni kalıp. Bittası bu tamamdır. Bittası bu tamamdır. Falan kup kop kaldı. O şey ne ağanı geldi? Bu yöre paliydi. Japonlar. Terilkeni uzumuzu katıp çıkarıp yerdi. Legenli kalkıp koyuş bizden çıktı mı hiç Uzbeylerden? Gündem umurumuz koçuda uç götürdü. Antreni buru izlip götürdü. Hazır pul böyle operasyon kalı yaptı. Lakin aldığınızlar beraber şerra bakan bizi yıkar geldi. Bana mesela bir yaş korktu olsa hamma koçada televizyonu aldı bitti adam kaladı. Burası duruyordu. İşinde de bir tas duruyordu. 10 metinlerde de bir tas duruyordu. Tüste gider. Divalı bir nergi boşu bir tas duruyordu. Bir tas divalı arkası da onun üstü antenna aldı duruyordu. Bura. Yaman bozdu. Başkattan biriyle. Tohta. Pırılı yaptı. Arkaya bura. Hamma içi bakar. Uyardı ya bir şey avaz gibi yaptı. Uyardı ya. Anamını vur. Arkaya. Tohta. Böldü. Yaş korsu yap. Aşırıka televizyonlar bile kattı bu kadar. Hangama ustaları.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Dinle. Kısa satırda. Mananı anle. Kısa satırda.
2: İçkilik bozluk neticesi de kon tomurları ve ulufatlar davrası kengeyadi.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangama ustalara.
2: Davamı zor.
3: Ya davamı şartımız buldu şaka. Yakşı buldu. Başka hüner yok mu?
2: Okutuşum mümkün bollanın.
3: Sen maktabken bollarken ders veresem mi?
2: Ders veremem.
3: Nümeden?
2: Abadiyot.
3: Ha, ona tülü ve adabiyot.
2: Ona tülü ve abadiyottan ders verişim mümkün.
3: Ya ders verişim, elbiki fandı biliş gerek cindek, doğru mu?
2: Yaman cindeyim asan çekene bilemem.
3: Sana?
2: Ha?
3: Yaptım tanıklamız, bir kerçi vak var hazır. İn asan savalda asanı, gap nüme.
2: Nüme nüme.
3: Gap nüme.
2: Ama şu bidir bidir kıyanın gap da hemen asmanı şunlar.
3: Ya yani onun tarifi var. Bana bir bilgeler oturup da gap bölünedi, turlanedi. Bana mesela, min senge min son birdim. Bu kanaka gap.
2: Bomagen gap.
3: Ne geyindi bomagen gap?
2: Sen bana bir son versen okulayabilmeye çıkarsan ki keçesi bunu. Bir de min son yaptı, doğru mu? Bomagen gap bu.
3: Şu gap yenge var o. Bu kanaka gap.
2: Uyat gap.
3: Sen o zaman gapirişten faydası kalmadı. Bu kanaka gap.
2: Ha, bu ahirgi gap.
3: Doğru, başka gap yok.
2: Başka gapirmeyi de ahirgi ki. Doğru. Demek ki gap ki yapışı olayım, ben düşünmeyeyim sana.
3: Başka saval diyen, abab diyen hep de saval. Ot hakkında gapir, ot turlanadı, niçige?
2: Asan savalı bu.
3: Ot, niç...
2: Yaş bolayan bile değil mi?
3: Sen bana cevap ver, ot niçige turlanadı?
2: Bana soru, bolladın sorumlu.
3: Ot niçige turlanadı?
2: Üçge.
3: Sana.
2: Toy, ot, kazı.
3: Başka saval yok.
1: Hangama ustaları.
3: Yigit 15 metre üylenipti. Kuyov cüralarda mühideki gün bul diye. Üylen işlem yezi verdi. Her çarşamba peşembe şunu tuyu yapılıyoruz. Yezi verdin ki. Çünkü dedim teresini şirvaldin ki dese. Bol dedi yendi. Batış gerekir. Yettelap havar alamaz babda. Dip geçip yettelap kese kuyov bala havlada külüp yürgenlemiş. Ha kuyov bala. Ya küle yapsız kelindim bunu size zor çıktı mı diyeyim ben. Size ya zorligini koyuyorum ki bunu aldığım üylengen eken ben. Bir yigit yakış görgen kızıga üylenip de kursan. Dodlu vereydi yaptı toy adam köp. Havlunu törüde kadımdan koyan bir kuduk var eken. Yüreke kuan sıkıma gendiğin kellerini kuduk atıp bakırıp. Uvay! Bilesinler kudukta eko buladı. Uvay! Dese eko buptu. Uvay! Uvay! Uvay! Uvay! Men baxtliman, men baxtliman, men baxtliman, men baxtliman. Men yaxshi ko'rgan qizimga uylandim. Battar bu, battar. Uylanish baxt. Farzand ko'rish ikkinchi baxt, a? Ayniqsa o'g'il bo'lsa kuyov bo'lib yomon xursand bo'ladi-ya, qo'l kissada boplab qo'yganda. Dadasini ko'rib qolsa dadu, o'g'il. Xuddi dadasi o'g'il ko'rmaganda. Bittasini xotini tuqqan ekan roddim ko'rib baqiryapti. Xotin! Nima bo'ldi? Bo'rimi tulki? Xotini ham hazilkash ekan odam. Bilaman odamligini. Men o'g'il qiz, o'g'ilmi? Dada, kimga o'xshaydi? Siz xotini odam, siz u odamni tanimaysiz.
1: Hangoma ustalari.

0: radyosu da.
1: Hangama ustaları.
2: Bizi Abbas Guruhu'nun müzikaları eşittiler. Ne için Abbas Guruhu bu sefer kasetimize çıktı? Çünkü otken sefer Abbas Guruhu'nun rası kapırgamız işlerinde bu sefer. Toy, yedi seyredi toyda bu Amerikalı mihman ki oturgan. Bu oturgan mihmanlarını görüp, akıbat, kadir kımatlarını görüp, dasruhanını görüp, hizmetkarlarını görüp, sanatkarlarını görüp, kal kalıp ulusundan buruzuya kalıp otursa Abbas Guruhu ki kogan egen haligi mihmanını aldı, çarp koptu kendini. Vaa vaa vaa vaa vaa vaa vaa. Karneyin umurdu görmek gereken bakış yakıp durganmış. Altıda karnayı mehne yakıp durganmış o. Yine yakına oturup kalan egen haligi mehmanın üstünden aylandırıp mehne kazı çöp kapı diyor. Vaa vaa vaa vaa vaa vaa vaa vaa vaa duvarsa. Saçları tıkıp gitken hani Amerikalık. Ketip kalışından bilmeydi, oturuşundan bilmeydi. Aylandırsa mehne yakıp durganmış da. Mamına kazı açarsa mehne yakıp durganmış. Hipnoz gibi şüphaganda kullas. Hani kobra ilanı sünnet açarsa bu katı kalıyor. Mehne yakıp durganmış da. Aylandırıp çalıp. Karın karneyini iki böyle yakıp durup, şimdi iki yüzüp koyup durup, yarım tasını çöp kaptı diyor aylandırıp. O şu tamı kötü kaptı da yine. Bu kan değil, bu müzik asma beykandı, hayran bulup durursa, üçge bulup, torge bulup, sekin çöntek asar, beykanla içip et etmiş de.
0: Hangama ustaları.
2: Şu böyle zaptı aylandırıp, beni kopra olarak gel sata diyor. Mazizikil alarken, mazizikildeki maşın alarken, maşineden ki uyu alarken, bile dedesi uyama vermeydi barbara. Hatınama vermeydi. Kim uy alarken, kim vakti bosa pul toplap üylenirken, kim vakti bosa o şey eri katınlar, vakti bosa balaga vakti karışken, kim farzan kurarken. Bu masa yürü uğrarken, 35'e girsen bir farzan yürü uğrarken. Bunu etti uyatkımazken, neye farzan kurmayapsınlar? 35 yıl böp gitti bir ağa. Tezora farzan kurarken demezken, şerayeti bosa farzan kurarken, ki o şu farzanı ikelesi mi yapışarken? Uşu bana irkalattım, terbiyelem, çırağını kılıp öyle ki bu mükemmel bir yigit kıtayarlar ki kız. Bizde şey, bizde 17 yaşar kız ki 18 yaşar yigit ki ülentirip kaldı ki onu. Sen nasıl ülentirip koydun? Mektep bitirse buldu ülentirip koyma oğlama dedi. Kızıma mektep bitirse mi çıkar oğlama dedi. İki onu şart ülentirip kaldı. Mesela bizde darı başını da 3 aydan ki hemen hava atırıp hemen dedi. Değil mi o zaman? 3 ay bitti lan. Hayır, yaş kendi bu kadar. Endi birbirimle tanıştık bile, hala atını yem bilmesi gerek birbirimle.
0: Hangama ustaları.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki, iyi hurri atma sizçi. Vostaki, uklamayayım ben. Vostaki, iyi yana bir metri hurri at siz, o sizin su kuyu var hemen. Vay, tabi bu adam menge işlemi yaptı şekilde. Rastan yetiyor mu? Bazı cim bulmasayız o sizin müzey su kuyu var hemen. Vostakin? Hurri at şi bas kılini, buldu kılini. Menge karay, eğer hazra buldu kılmasayız sizden hafa bulamayın. Tövbe kıldım, ne miyim bu adam bunaka? Emeğe kanayı hazı yanıp bir merti kuruyor otsayız, uyum ye kitip kalaman.

0: Yakşı mısınız? Aman mısınız? Vam хорошего настроения.
1: Joshqin mavsumni sog'ingan qalblar. Yoz fasli.
2: Joshqin mavsumni sog'ingan qalblar. Yoz fasli.

0: radyosuna.
1: Hangame ustaları.
2: Aynısı bana o yaşlarımız bana gözleri yanıp oturuşuptu. Bahar peydi de aynısı üylenme gelirge. Uşa dertki çelilişi kuşaydı. Bahar tasır kıptı dedi. Aynısı yigitlerimiz ozgarıp koldan tarak düşmeydi o mokbaladı. 17-18 yıl şey git kızı getirme verin. Üyüde oturuvalı nukul aynı röprası oturuyor. Saçın tarrağı uğradı, tarrağı uğradı. Bir adam arkaya kalıp arkadan olduğu kalıp tarap kaladı. Memlekası gönülengeyim tarap kaladı. Saçlarını pırçasken buzup taşıp. Ne arasından kalıptır bu başarana kara. Bu ne kadar hundu başarı bulması gerek bir cihanda. Bu başarı bilen dünyadan tağıtıp geçsem gerek o. Yine vahşattan pırçası yakılışı. Kimde de yakısı geledi. Kimler de uzgattırıp uzunca şiirler, gazeller yazadı. Şair bulması mümkün. Peki o şüphette şiir yazadı. Bu baharı tasarı. Kızlarımız şey. Kızlarımızdan bu düşünü uzun. Kızlarımızdan başkaça böyle açılışıp. He o şey yürüyüş dönüşten malum bu kaladı. O şey bahar tasarı kıptı böyle geldi.
0: Hangame ustaları.
2: Aynısı şaharlık yiğit kızlarına kışlağını yiğit kızları yüzü köp havas kılacak. Çünkü şaharda üşüreşiş asan baladığın cahı köp. Mesela kızını yüge kürp geçersem şaharda hiç kim demeydi. Eşit kongalan zın basıp selamun aleyküm. Huzur kızız falan çıkan uyudu mu? Ha uyudu. Bir mi ki şahar verin? Hop siz kim balas mı leke? Ben bir gün okuyacağım mektepte. Bir gün yapım vardı. Ha bir gün okuyacağım. Falan çıkan çıkayım. Sınıf da açıp kepti. Çıkıp orada kışlağda şey. Keptirip kızız uyudu mu? Ne miydi? Ben bir gün okuyacağım. Ben bir gün hazırım bir gün okuyacağım. Ben bir gün vardı. Benim kızımda yapayım var mı? Ha yapım vardı dese. Sen ya. Ha benim yapım vardı. Bul, bul. Şu, hazır şakır verin. Ben işte tutturayım. Hadi mı? Ketip kalmayayım fakat. Adaşım hazır mı bu adam? Bul. Hazır şakır verin. Ketip kalış yok ha. Şimdi de girelim mızıkla alıp. Kadın! Kızın şakır verin ha. Taşkarı'ya bir çıkayım kızım. Şu yigit sizi tanış mı? Tanış. Nege bu manı kanadanımı gelip hem bana aldı şarmanda kalepti bu? Teşireyim mi? Birbirini seversen mi? Yo yo yo biz birbirini okuyamız kalasın kız. Doğrusunu aç. Kasam içip. Burası bir yakın bari de şuna etken gelin.
0: Hangame ustaları.
3: Hicrollerge yasab yakun. Keldi uzoq

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Uşu bala zabıtı aylantırıp eni koparak gelse tadıyo. Mazizikil alarken, mazizikildeki maşin alarken, maşineden ki uy alarken. Bile dedesi uyama vermeydi barber. Hatınama vermeydi. Kiyin uy alarken, kiyin vakti bosa pul toplap üylenerken. Kiyin vakti bosa uşa eri katınlar, vakti bosa balaga vakti karışke, kiyin farzan kurarken. Bu masa yürü uğrarken, 35 yıl girsen bir farzan yürü uğrarken. Bunu etti uyatkamazken, nege farzan kurmayapsınlar, 35 yıl bekletti bir ağa. Tezora farzan köyler demezken, şerayeti bosa farzan kurarken, ki uşa farzan ikelesem yapışarken. Uşu bana irkelatıp, terbiyelip, çırağını kılıp, öyle ki bir mükemmel bir yigit kutayarlar ki, kız. Bizde şey, bizde 17 yaşar kızken 18 yaşar yigit ki ülentirip kaldı ki onu. Sen nasıl ülentirip koydun? Mektep bitirse buldum ülentirip koyma oğlama dedi. Kızıma mektep bitirse bunu çıkar oğlama dedi. İki onu şart ülentirip kaldı. Mesela bizde dar başını da, 3 aydan ki hemen hava atır. Hemen de. Değil mi o zaman? 3 ay bitti. Hayır, yaş kendi bu kadar. Endi bir birbirine tanıştı bile, hala atını bilmesi gerek, birbirine.
1: Hangama ustaları.
2: Bazen hayran kalırız, bizim ballarımız niye bunday, niye bunday dediğimizi, lakin akıllilerim cüleyem kop. Lakin bazen özümüzün sabah çöpü kalırız. Ben de mesela yaşlı gibi ballarını ana sütüge toydurmazsan, mal sütü bile katta kalırız. Mal, uzun sütü var, lakin uşunu 15 metre oturuşu vakti yok. Ana uçtuk kılış gerek, ana uçtuk kılış gerek, bol diye. At var adı kettiş bile. Hani böyle hiyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy bergen aşın ya, içip otursun. İş kıyana koymayaptı ya, hazır atın kesin bana uruşadı dedi. Hadi böyle kalktı bu türkü sütü bir kadar yemeği ve doğru mazaka sütü içip. Ha mol sütü ne bana karakter, molda karakter o tadı da. Mol suzanmış bu suzaman dedi kim katta basa, tepanmış bu tepaman dedi. Ha insandan insaniylik, adam iyilik mehir otadı, bir nur otarken. İnsandan, insan sütü bilen katta bakan çakalarla umumun kesel bulması iken, immuniteti küşeyerken. Ha mol sütü ne bana otadı, mol karakter o tadı. Şimdi insan katta bakanın insanın aklını talep kılamışsa, işte mol sütü bilen katta bakan olada. Albette talep ve cevap vermeydi. Hangi ama? Ustalara.

Onam o'tgach to'silib ketdi uyimiz. Bizlar tez ulg'aydik, hamma o'sib ketdi. Kattalar kumayli yetdi bo'yimiz.

kaftiga qiynar yurak aksiga ming dardimning ustiga ammo sen o'zingcha senga gullar yoqmaydi na bulbullar yoqmaydi istambullar yoqmaydi bir dunyo sen o'zingcha qiz degani murt kelar olmasida turt kelar bir chorlasam turt kelar

0: radyosunda. Bildirgich.
1: Bilasizmi do'stim, donolik ham bir kasallik ekan. Tashvishlanmang, siz soppa sog'siz.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Üçüncü olsa gerek. Bazen hayran kalırız. Bizi ballarımız niye gönlüyor, niye bunu dediğimizi öyle ki akıllilerim cüdeyim kub. Lekin bazen özümüzü sabah çubuk kalırız. Ben mesela yaşı gidi ballarını ana sütüge tuyudurmazsan mal sütü bile katta kalırız. Mal, özün sütü var. Lekin üçünü 15 metre oturuşu vakti yok. Ana üç tıkılış gerek, bana üç tıkılış gerek. Bol diye. At var adı ket iş bile. Hale böyle hiyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy sağ bergen aşın ya. İçip oturursun. İş kıyana koymayıp diye. Hazır atın kesin bana uruşat diye. Hani böyle kat da budur ki sütü yapıp kadar yemeği ve doğru mazaka sütü içip. Ha mol sudan ne karakter o? Mol da karakter o da. Mol suzanmış bu su zaman dedi ki katta basa tepangus da tepaman dedi. Ha insandan insaniylik, adam iyilik mehir otadı bir nur otarken insandan insan sütü bilen katta bakan bu çakalalar umumun kesel bulması iken immuniteti şey erken. Ha mol sudan ne otadı? Mol da karakter o da. Kim? İnsanı katta bakanın insanın aklını talep kılamış. İşte mol sütü bilen katta bakan olada. Albette talepe cevap vermedi. Bana şu tamamlar var. Lekin bizim ballarımız akıllık. Cüdem akıllık var. Var bıram. Bala bozuyor şok bu dedi. Bir bala çağ ayağın teki beş de gışını koyu alıp gışını su geçip alıp eşiğini kumurağını kına koyuyor. Kolunu çözarmış. Hiç kolu yetmezmiş. Sakresem yetmezmiş. Bir rahmeti adam koyup kol. Ha cem kolu yetmeyebdi mi? Şu kınapkanı bası vereyim mi dese. Ha taha bası vereyim dedi. Neçi mertte bası mantı? Beş mertte dedi. Yerimmegen sorttu karayın. Zın zın zın zın zın beş mertte bası. Ana endi ne kılamız? Cem dese endi koçamız dağıdırmış. Bura onu yiyor ki bu.
1: Hangama ustaları.
2: Gün içinden bazı kere mehnet diken derseden korkmaydı. Öz beydi balası tukulgandı mehnette ortası tukuladı. İşanıyla. Yapıştı bilmeydi, yürüştü bilmeydi halas. Ata anası söylesene bilmeydi, atını söylesene bilmeydi. Kolda çöp koy haydaştı bilmeydi. Çiu, çiu, çiu, çiu. Atı inemezsin, Çiu, çiu. Atı ene atı kimsin, Çiu. Koy o zindeki mi etsin? Vapşı kapır almaydı. Lekin koy bakıştı böyle de. Vapta hayırsız. Hani atını bilmeydik. Koydu. Koydu bakıştı böyle de. At anasını tanımaydı ki koydu tanıydı. Bizi ballarımız şuna kanki yaşlı giden mehnetke ve mastık ol geldi. Üçüncü dönem hiç kaçan mehnet böyle böyle kaçırıp olmaydı. Bir balıcı bir onun bağı yıkırdı. Şok da. Almanlardan oğulla meykeyi saptırsa bağban korup kap. Tuş paska. Yölmesem oğulluk kıyanı. Hala karap durmasana atın geytemen. Tazriğini verip koyman dese. Almadan karşılap. Oldu o. Bana atan bari uruşmayınlar da dedi. Ne uruşmayacak sana atın dese. Yani almadan karşılap. Çünkü atan da olacağım. Hala ne kadar ahta oturup durmuş.
1: Hangama ustaları.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Hala ettim o. Ben tanıyamış mı? Yok. Falan koşuda işkemiz yok. Ben palancı palancı bir şakırtım ben dedim. Ettim. Ben hacı et hacı. Hep o zaman dedim. Ve tanıttır ben ustalıkta dua kılayım dedi. Dua kıldım. Ne ki kimliğini bilmedim bari. Şimdi buralarda kaysı birini eşitemez, kaysı birini kuyamız, kaysı birini yonamız yani. Meyli, bunların ki toğlu olursun. Lakin hazır koşuşun niyet kılı olması gerekir. İlham parmağının ki okşayan koşuşu olsa kaniydi. Yunus Manu'ya koşuşu olsun, maşi kısınız, ya ki rakası olsun. Uzların kubaydırıp koyup, namın ki kubakan bilerdi koyadı yani. Uzların, dünya kezleri hepsileri bu. Ayağlar aynısı. Uşun için kereysiz kadirler değilmez, kereyli kadirler niyet kılıyla. Bana Uzbekistan'da ne yetişmeydi? Alımlar yetişmeydi. He? Zor zor kasıplar. Mesela büyük insanlar yetişim yaptı hazır. Yine bir nerse. Hani stadyonlarımız var. Tenis kortlarımız var. Uşuna gelişi sportsmenlerimiz yok hazır. Hani boksörlerimiz var. Peki zor futbolistlerimiz yok. Hani Uzbekistan terme komandası büyük cihan çimeyeti kazanışalmadı. Kazanışalmadı yani. Ha? Ne mesela baktı? Çünkü yok hiç kim. Yan yer komandası. Takıp gitken oranı. Fermörlük bolunu bol verdikken. Olası onu suyam. Onu da buldum onu suyam. Onu da buldum. Bitti. Mürcele Kasimov vardı. Uyan pensiye çıkıp trener bu vakti. Tutulup duruyor. Çünkü Mürcele Kasimov bir uzun soru oynayken bana kakalı boğma kendine geçer tabi. Ben de televizyonu körü oturayım. Bizimkiler tepası. Varadan tepasından 20 metre balla yediden otup geçse. Yani futbolçularımız kandı yakıp kaldı. Hıh. Dup kaldım yok. Yeh. Dup kaldı. Kudu sal kakandaydı gol borçlu. Oh. O yanı gen parmadı. Yaklaşmadı yok. Üstüge yanıp da varada koysan onu tepasından otup geçerdi. Yani arkasıya karap karap kaldı. Eh dedim ketan diye. Buna kadar Mehmet birinci mertte buluşum ben dedi. O onlara aldım, onlara balan ki tepken de o. Ha şu turgan şöyle tepeye karıp tepki makinesi. Bana tabii aldım o
3: kadar. Hangama ustaları.
2: Hınalı karnı görmeye yapma vaktim yok. Ben yengelik teyirledim hınalı karnı önüne gel. Özümü yaplarım lazım şimdi kaytara oturdum. Ya ki aşınını ya ki başkalarını görmeyken ben. Bitti gördüm kış peyti de uşa aleyge tengim kinan namı. Namını meyde oldu. Saray cevahırı. Ana film, mana film. Ben ne için filmde oynayayım ben? Uşu ne kadar filmler olsa oynardım dedi. Ben kinanı görgenle ki nefes getirip verdim. Ana salamlaş medeniyeti. Ana avukatlanış medeniyeti. Ana insanın birbirine hürmeti. Birbirini eşitiş. Birbirinin gözüne tıkkalaş yok. Ya ki birbirinin gap telaşış yok. Tengimi bir neşe var mesela ayıptar kıldı. Ayıbı yok oğlum biz kurup durup biz. Tengimini oğuzu ayıtı bir almayalım. Yedi. Hemen. 16. seyre tükadık yazıp bari. Yedi kapıramam mı? 57. seyre tükadık. Ayıtı almaya kop getirdi. Betir. Ne kaçmadım? Ne kaçırıp duradım? Uzbeli ayalar şuna kıtıradım. Uşu nesilerdi korup maza kıldım. Film hakikaten zor. Bana kasallardı karın yedi. Mobada'yı korup. Kasal erkek kişi olsa tengimde karışıkı hakkı yok. Çünkü bu ayal kişi bu. Şunun için meclis kılıp oturuşta oturgandaki ustazlar, tabiplar hamas kol kotarsa, razı bolsa, oşandayım guvahları bilen aldı da 5-6 tabiplar duradı pardon arkasında. Bu kelip sekin oşanın pardon arkasında bunu da kolunu çıkardı da bunu bilekiden uşu yaptırıp kontamırdan eti verirdi. Kan herkese bugün. İkine koyuş gerektiydi. Koyun demeydi. Yine meclis vazdık. İkine koysa paydası var mı, ziyanı var mı? Koysayı bulandı mı, boymaydı mı? Babada ziyan bulmasa kan yıkılamaz. Bu nümeden böyle şey mümkün. Keserliydi eğlendirip tabip tarıkını. Uşanın ki yenip de savaşayla kıtırıp razı bulup kin ikine sanatçı başlarına yaptı. Bizden şuna ama biz yani kudu şuna kadar. Bu doktoru kırsınken siz beni keselim dedi. Bunu size kırsınken siz beni keselim egesi dedi. Bunu size aldırak yemeyiz mi? Bu manki böyle ki davasını dedi. Bunu size baksınken beni keselim. Hem nasıl keselim? Tövbe diyagnoz yok. Yürü uğraz. Hem beni keselim siz.
3: Hangama ustaları.

0: Podcast radyosu da. Yaş, aile.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Az aşkı.
0: Yaş, aile.
4: Ozoda işti mi? Ana mahallemiz boşlu duradı ya. Normalde ki bari işmedi. Şu an boşlu bir kitipti. Kasalxona gelip geçişti.
1: Vay, vası ki. Rasa hem yakşı adam idi de. İş kalıp olup kalmayan mı ki?
4: Ki, yakşısı ki. Uşu kasalxona hala git umurkigi telefon kılamız. De, sorayımız. Olgen bu ise doğru uşakka barışadık o.
1: Vay, ne madem sorayısız?
4: Yitamız, normalde işmedi ki kildiler mi? De, sorayımız. Normalde işmedi normalde ki kildiler mi? De, sorayımız.
1: Vası ki. Qiziqsiz. Voy morgdachi ululani hujjati bo'lmaydi-ku.
4: Unda qanaqadir alohida belgilar bormidi Normat akani?
1: Alohida belgilarimi? Vostaki ularchi duduqlanib gapirardilar.
4: Duduqlar? Bor.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vastaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
4: Ha, Ozosh, yaxshi o'tiribsanmi?
2: Rahmat.
4: Ha, aytgancha boya kun keluvdi.
2: Voy, rostanmi? Men so'rab kelgan ekanman. O'zi ham rosa sog'ingandim-da. Birpas o'tiribdi, hozir keladi demadingizmi?
4: Sen oldinga emas. Men oldinga maslahat so'rab kelibdi.
2: Voy, tavba qildim, tavba qildim. Siz men bu qovokallaringizdan qanaqa maslahat chiqardi?
4: E, nimaga maslahat chiqmasa ekan? Shunaqangi zo'r maslahat berdimki, bechora ukin rosa ham xursand bo'lib ketdi. Xullas, hali uni do'koni bor edi-yu. Uşa kichkinamış. Yana gitmegende yanagi ikide katı süpermarket düşükken ege. Uşengi ne maksam egende maslahat sorab kipti.
2: Siz kanaka maslahat verdiniz.
4: Ne kırdım? Mendeki akıllı irin balıgıdan kursam o misam mazaş. Ben gittim. Dukanın kichkini bose. Yanagi ikide katı süpermarket düşükken bose. Sanki zor maslahat dedim. Eşigini katı açgindi. Eşiginden hem katı katı kılıp kreş. De bir az koygindi.

0: hiç.
1: Ya atam, assalamu aleyküm.
2: Va aleyküm salam oğlum, keliyle.
1: Bu eşitişimce uruşta bugün ekense ata.
2: Ooo, biz uruşta görgenmiz oğlum, uruşta. Biz bugünmiz ha?
3: Ata, bu Hitler digenini eşitken misiz?
2: Ya, ama kızım öyle oğlum. O işe Hitler'ini mal öldürgen mi oğlum?
1: Ya, atlatmayın ya ata.
3: Aldadı şiddet. Ata, Hitler'i eşitişe Rus adamı Ivan Kuzmiçlik'i adam öldürgen.
2: Endi oğlum, upay Hitler'im kum. Mani o'zini to'rtta Gitler o'ldirgan.
1: Yo'piray.
2: Birinchi Gitlerni o'ldirganimda Germaniyaga borgan bo'lsanglar, sizlar yoshlar bormagansizlar, Gerrix ko'chasi bor, to'r katta betonkani bo'yidan ketasin chap qo'lda Shvarsakani samsaxonasi bo'lar, svetoforlar o'ng tarafda. Mana shu yerda Gitler kelib abet qilardi. Bir kun poylab tursam, shunday kirdida ikkita samson choyni qo'yib ichib o'tiribdi. Derazadan sekin tushib, shilakka buloqni sinig'i bilan kallasidan tars bita qo'ydimda Nasmet o'ldi.
1: Yo'piray.
2: Ikkitasini ot o'ldirganman. Bittasini duelga chaqirganman.
3: Ota, shu joyda aldadingiz.
2: Nima aldadim?
3: Duel 16-chi asrda bo'lgan.
2: Xo'sh,
3: qanaqasiga siz duelda o'ldirasiz?
2: Endi erkakmisan dedi, chiqasam chiqaman dedim. Chiqdik. Endi qahraton qish, isqirin, sovuq. Shu tuxumlariga o'tib ketadi, suyaklariga sovuqligi. Shunaqangi sovuq titriydi, qalin kino olganman. Esimda chillab, iyunmi, iyun oylari edi. Shu turdim, haligi Gitlerga birinchi sanot dedim. Endi mehmon hurmati bor-da. Pataq qilib otdi. Shu shataq qilib o'q chiqib kelib, shu bir metr qolganda shuni yaqlab qolsa bo'ladimi? Tiz qilib yerga tushdi. Aytib o'tirdim.
1: Au, qanaqasiga ota? Au, otgan o'q 1 metr yetmasdan muzlab qolgan bo'lsa, siz otgan o'q qanaqa yetib bordi?
2: Men bir qadam oldinga chiqyapti.
3: Ota, bilasizmi, o'sha paytda urush juda ham qiyin bo'lgan. Qiynalib yashagansiz. U paytda non umuman bo'lmagan.
2: To'g'ri aytding bolam. Umuman non yo'q edi. Biz faqat kalbasa, pirani, xotdog yerdik. Non yo'q edi u payt.
1: U paytda suv ham yo'q edi, ota.
2: Suv ancha tanqis edi, juda ham kam edi. Biz umuman suv ichib, faqat kola ichardik.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Ya da spolumuz. Kaçarı kılat. Şunu kokup koyun.
3: Ben sanki durat görme.
2: Svet kıyıp da gel. Lampiçkeni almıştırıp koyun.
3: Ben sanki elektrik var.
2: Vataparatımız yaş balanı burnu diye akıya tuttu. Dokulap koyun.
3: Ben sanki santeknik var. Erkek kişi kıladığın şey.
2: Ne?
3: Erkek kişi kıladığın şey. Erkeğim ama.
2: Erkek kişi kıladığın şey tamam. Gelin.
3: Kege aytarsan o saç hoş bir koyun.
2: Kaytıp kese.
3: Bol kaçırılamaz.
2: İyi.
3: Lampiçkeni yanıp durgan. Vataparat cüayda. Kim kıldı?
2: Koştumuz kıldılar.
3: Neşmül verdi.
2: Pulamadılar. Salat geçin aman deyken. Ya şu layta sizdi. Ya ki?
3: Dediler. Ha sen şunlar ayıttı verdin.
2: Ben şunlar açmam.
3: Tıkladın.
2: Ya ki? Aşkı biraz arağı bulandı gereken de aşkı.
0: Hangame ustaları.
2: Buradaki yalnız karasalar, bana şuna hangi palma daraktını teki de bir kora havaş yotkanımdır. Olduğa gelip, ne bakı yatıp sen döktüler? Ha yatma, hudaga şükür kılıp. Banan daraktını silkitseyin bu muydun mu? Ne bakıladı? Banan düşedi üçte turtta, kekinçi. Koyun inge tuldur, abarı satıp gelesen. Ha kekinçi. Sabat satıp olasen, kekinçi. Sabat gem tuldurup bananga, abarı satıp gelesen. Ha kekinçi. Araba olasan, arabanı hem bananga tuldurup abarıp satıp gelesen. Kekinçi, kamaz olasan, prinsipi bile. Kamaz, banan abarıp satıp boyup getesen. Banan kanserimi zavut kurasan, oldu sattı kılasan. Koşma korkanına kurasan, milyoner bulasan, boyup getesen. Kekinçi, yotasan, ayakını uzatayım. Dışarı kora habaş, ha hazır bak yotup bandık. Bizikiler tırıptınçı mıydı? Bola dersten geldi, barmağım alışında. Dadası soradı, oğlum ne kıldı?
3: Kimya dersi doktucumuz bitti, karışmaya bitti, karışmayla arılaştırıp, plasmas kosuğda arılaştırıyordunuz, irkin. Ben barmağımı tıkıp arılaştırıyordum, sondan beri bükülmüyor. 2 saat oldu, bükül geli yok dada.
2: Sen dadası, şu karışmanı uygulayıp gelirse mi oğlumdur da?
3: Mümkünmez dada.
2: Minsun beremem, minsun. Şu karışmanı yap gelirse mi?
3: He dedi.
2: Ertesi günü karışmanı kurtarıp gelip, biri minsun dedi sen oğlum. Sen uklayın mı? Yastığın tekiği kopmayın mı? Ertelap alıp git orası al. Maktab ki.
3: Bana ertelap yastığını kurtarıp karışsa minsun, 2 minsun. Yine minsun. Dada, 3 bin du.
2: Al. Minsun mu anayın, minsun mu ben koştum. Oktu için emrazı kılıyorlar.
0: Hangame ustaları.

0: Yurtımızda saat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: Столица 4 часа.
2: Shukronalar bo'lsin kim yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: Yurtımızda saat 5.
1: It is 5 a.m. in Tashkent.
0: Столица 5 часов. Navolar sokinligi, tong manzaralariga hamohang ko'ngil olamingizga fayz ulashadi.